kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnaval'dasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

şimdim. Dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biz ev taşırken 3 kolyeye bakıp bunları kim taşıyacak diye hayatı sorguluyoruz ya. NASA Başkanı Jared Diamond'a bir bakalım. Adam veri merkezlerini dünyadan alıp uzaya taşımayı öneriyor. Yapay zekanın elektrik ihtiyacı artıyormuş. Çözüm ne? Güneş enerjisiyle çalışan yörüngedeki veri merkezleri. Biz hala koltuğun yerini değiştirmeye üşeniyoruz. Evet, dünya gerçekten çok başka bir yere doğru gidiyor. Jared Diamond'a bir bakalım. Adam veri merkezlerini dünyadan alıp uzaya taşımayı öneriyor. Yapay zekanın elektrik ihtiyacı artıyormuş. Çözüm ne? Güneş enerjisiyle çalışan yörüngedeki veri merkezleri. Biz hala koltuğun yerini...

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber-Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Son dönemlerde ne kadar çok böyle müze hırsızlık haberlerine denk geliyoruz değil mi? İspanya'da da bir şey yaşanmış. 4 dakikada düşünün. Alicante'deki Villena Arkeoloji Müzesi'nden yaklaşık 3000 yıllık altın eserlerin bulunduğu Villena hazinesinin 59 parçası ve 3 taç çalınmış. Hırsızlar önce başka bir yerde sahte alarm verip güvenlik ekiplerini uzaklaştırıyorlar. Ardından müzeye giriyorlar ve 4 dakikadan kısa sürede 1,5 milyon avroluk eser ortadan kayboluyor. Polis geldiğine geriye sadece boş vitrinler ve koca bir soru işareti kalmış. Elbette araştırmaya devam ediyorlar.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya bu yapay zekaya karşı acaba ne yapacağız diye düşünüyor musunuz? Mesela yapay zekanın hiç bizi görmemesini ister misiniz? Ara ara olabilir aslında. Almanya'da acayip bir şey icat etmişler. Bakacağız birazdan.

özel hayatımızı korumaya çalışıyoruz ama çok da mümkün olmuyor. Gittiğimiz, gördüğümüz her yerde izimizi bırakıyoruz. Oysa bazen ve çoğu kez artık görünmez olmak istiyoruz. Peki ne yapacağız? Yeni silahımız belli oldu. Gömlek. Berlin'de yapay zeka destekli güvenlik kameraları insanları tanımaya başlayınca tasarımcı Simon Workert bir dakika kardeşim deyip rengarenk bir gömlek tasarlamış. Gömleği giyiyorsunuz, kamera size bakıyor ama sizi insan olarak tanıyamıyor. Çünkü bu desenler yapay zekanın insan vücudunu tanıma biçimini şaşırtıyor. Yeni teknoloji çağında işler böyle ilerliyor.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaşın alıyor. Hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her üç gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya, sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

0: desem saçma. Yanlış umurma, hiç gerek yokmuş bunlara.
1: Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime.

bize. Artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

Adı Sil ve şarkısı yıllar öncesinde Robert Hatema'dan dinlemiştik. Yeni versiyonunda Performans Deha'ya ait. Hala tatil yapmayanlar için bu haberim. Avrupa'da günlük 100 euronun altında tatil yapılabilecek şehirler varmış. Üstelik Türkiye'den 3 şehir var. Antalya kişi başı günlük yaklaşık 78 euro. İstanbul 82, Muğla ise 87. Yani Avrupa'nın en hesapları tatil rotaları arasında Türkiye yine sahnede. Gerçi benim çözümüm belli. Antalya'da denize gir. İstanbul'da gevrek ye. Muğla'da manzaraya bak. Bütçeye uygun.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ara konuşulan şeylerden bir tanesi dünyaya bir asteroid çarpacak mı çarpmayacak mı ki geçmiş yüzyıllarda yaşanan hadiseler bunlar. 2032'de de böyle bir vaka bekleniyor açıkçası. Ne olacak? Neyse ki NASA'dan içimizi rahatlatan o haber geldi. Asteroidin dünyaya çarpma ihtimali bir dönem %3,1'e kadar çıkmıştı. Ama yeni gözlemlerle hesaplar değişti ve risk neredeyse sıfıra indirildi. Neredeyse diyorum bu arada.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak

0: defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim alışveriş merkezinde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Türk kahvaltılarının vazgeçilmez şeylerinden biridir. Peynir, değil mi? Dünya siyasetinde bu aralar peynir tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında ticaret görüşmelerinde petrol falan değil peynir tartışılıyor. Amerika Meksika'nın parmesan, feta ve mençoko gibi peynir isimleriyle ilgili uygulamalarına itiraz ediyor. Yani düşünün, iki ülke ticaret anlaşması yapacak. Konu dönüp dolaşıp bu peynire parmesan diyebilir miyiz meselesine geliyor. Evet, dünya siyaseti gerçekten zor iş. Hele hele gastronomi çok daha zor.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tarih gerçekten çok acayip. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sidanti kentinde arkeologlar bu kez Herakles'in kapısını buldular. 800 yıllık bir anıtsal kapıdan bahsediyoruz. Herakles'in o meşhur 12 işini anlatan kabartmalar ortaya çıkarıldı. Üstelik kapıda Athena, Zeus, Artemis, Hiji ve Tiki'nin tasvirleri var. Araştırmacılar milattan sonra 3. yüzyılın başlarında tarihlenen bu kabartmaların daha sonraki dönemlerde yeniden kullanıldığını söylüyorlar. Tarih ve Anadolu bize sürpriz yapmaya devam ediyor.

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve

0: yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Hüneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Hüneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı,

0: Yolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

sabahlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın son iş gününde bu güzel cumayı daha keyifli hale getirebilmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yaz bitmeden gelen yeni şarkılar, yeni albümler, merakla beklediğimiz en yenilerden birisi Model grubundan geldi. Grup 10 yıl sonra tekrardan bir araya geldi ve bir araya gelmeleriyle birbiri ardına yeni şarkıları üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Gece yarısı itibariyle iyi bir sevgili hitlerini paylaşırken biz de Fatma Turgut'u ikimizden biriyle konuk ediyoruz hayatın ritminde. Güzel bir cuma günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın. Birazdan çok fazla istediğiniz hadise burada olacak. Mustafa Sandal, Melisa, Hande Yener, Hande Ünsal, Gülşen, Demet Akalın. Çok daha fazlası önümüzdeki dakikalarda hayatın ritminde radyonuz açık.

Şimdi biliyorsunuz geçen gün de söyledim, her şeyin akıllısına böyle biraz mesafeli yaklaşıyorum ben. Niye? Yani eski haliyle bize daha fazla güven verirken kullandığımız cihazlar akıllandıktan sonra o güveni yitirmeye başladılar. Farkında mısınız? Mesela akıllı televizyonlar kapalıyken bile sizi dinleyebiliyorlar. Ev ağınızı tarıyorlar. Uzman isimler kullandığınız akıllı televizyonların televizyon kapalıyken bile bazı verileri toplamak üzere hala çalıştığını ortaya çıkartmış. İnternet kesilse dahi verileri hafızasında saklayıp ilk bağlantıda sunuculara yükleyen bir sisteme sahip akıllı televizyonlar var. Dolayısıyla kumandadan kapatmak ya da tamamen kapatmak aslında onların işleyişini durdurmuyor. Dolayısıyla modern akıllı televizyonlar veri toplamaya devam ediyorlarmış. Aklınızda olsun. Yerin kulağı var derler ya, artık televizyonların kulağı var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Obezite dünya genelindeki en önemli hastalıklar sıralamasında ilk sıralarda. Dolayısıyla yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Dolayısıyla pazartesiyi beklemeden sağlıklı beslenmeye başlayacağız. Çok uzun yıllardır hamburger de sağlıksız gıdalar arasında yer alıyordu. Yapılan yeni araştırmalarla ezber bozan bir sonuç ortaya çıkartmışlar. Normal beslenme düzenini sürdüren erkeklerin, ki erkekler üzerinde yapılmış bu araştırma, hafta boyunca birden fazla hamburger tüketmesinin kolesterol ve damar sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ortaya çıkartmışlar. Yani dolayısıyla böyle haftada bir falan yeseniz, iki haftada bir yeseniz hamburgeri çok da zararlı değilmiş. En azından bu araştırma öyle söylüyor hanımlar beyler. Hatırlatmış olayım. Hani canınız çekerse öyle arada bir hamburger götürmek de çok da zararlı değilmiş.

Güne başlarken en güzeli çay mı kahve mi? Çok konuştuk, çok tartıştık. Kişiye göre değişebiliyor. Çay içenler de var sabah uyanır uyanmaz. Kahve sevip asla kahveden vazgeçemeyenler de var. Hepsinin yeri farklı ve hepsinin faydası farklı tabii ki. Ancak içtiğiniz çay ya da kahve hiç fark etmiyor. Sıcaksa eğer, onun sıcaklık ayarı çok önemli. Eğer çok sıcak içiyorsanız, uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişinin verilerini incelemişler. Çay kahve gibi içecekleri çok sıcak tüketmenin yemek borusuna zarar verdiğini, hatta kanser riskiyle dikkat çeken bir bağlantı bulunduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden içeceğiniz çok sıcak olmasın. Her ne içerseniz için 65 dereceyi geçmesin diyorlar. Yani tabii ki kalkıp bir termometreyle içeceğimizin her defasında sıcaklığını ölçmeyeceğiz ama siz az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bu yüzden çok sıcak çay ya da kahve ya da içecek tüketmemekte fayda var diyelim. Sağlıklı bir gün olsun hepimiz için.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Sıcak bir Ağustos ayı geride kaldı. Eylül'ün 11'indeyiz. Geride bıraktığımız o Ağustos dünya tarihinin en sıcak ayıymış. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye kadar ulaştığını, Ağustos 2026'nın tarihte kayda alınan en sıcak ay olduğunu söylemiş Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi. Verilere göre küresel olarak Ağustos'ta ortalama yüzey sıcaklığı 2020 yılından bu yana ortalama 1 dereceye yakın yükselmiş. Yani 1 derecelik bir artışın nasıl bu kadar farkı olabilir diyorsanız, sadece birler değil 0.50'ler bile fark ediyor. Dolayısıyla şahit olduğumuz yaşanılan bu doğa olaylarının da bu iklim sıcaklığı, iklim değişikliği sebebiyle yaşandığını fark ediyoruz. O halde gelecek yazlar serin gelsin, havalar mevsim normallerinde ilerlesin ümidiyle başlayalım bugüne de.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi karşınızdaki insanın karakterini az çok belirleyebilmek için önce bir sohbet etmek gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Yo, dışarıdan baktığınızda ufak tefek detaylarla da onların karakterlerini anlayabilirsiniz. Mesela serçe parmağıyla. Kişilik testleriyle ilgili yapılan bir araştırmada küçük serçe parmağınızın küçük detaylarla zekanızın mı hafızanızın mı daha güçlü olduğunu ortaya çıkarttığını söylemiş. Ve şöyle parmaklarınızı yan yana getirdiğinizde eğer serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağının en üstteki boğumundan yukarıdaysa zekanız daha yüksek. Ama serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağındaki son boğumun daha aşağısındaysa o zaman hafızanız daha kuvvetliymiş. Bakalım, bu test tabii ki %100 doğruluk taşımıyor ama şöyle bir baktığımızda karşımızdakinin karakter özelliklerini, zihinsel becerilerini anlayabiliyoruz. Hadi bakalım hep birlikte serçe parmakları ölçelim.

0: Çok sevdiğimiz şarkılar radyoda çıktığı vakit, rastgele denk geldiğimiz vakit daha mutlu oluyoruz. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara eşlik ettiğimizde. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara bir konserde eşlik ettiğimizde daha mutlu oluyormuşuz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre konsere gitmenin insanların ağrılarını azalttığını, anksiyetesini ciddi oranda gerilettiğini ortaya çıkartmış. Yani mutlu olmak için konsere gideceksiniz. Canlı müzik deneyiminin sadece eğlenceden ibaret olmadığını, canlı müziğin insanoğlunun ruh haline de fiziksel sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmışlar. Hem ağrılar azalıyor hem de anksiyete, depresyon riskini düşürüyorsunuz hanımlar, beyler.
1: O halde biz şimdi hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkılara eşlik etmeye devam ediyoruz bu kez. Ersa Yüner eşlik edeceğimiz şarkısı Yapmayla radyolarınız.

0: vefayla.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uzun zamandır halinizi, hatırınızı sormamıştım. Nasılsınız bugün? Nasıl başladınız güne? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Eğer mutlu bir birliktelik yaşıyorsanız kendinizi de iyi hissediyorsunuzdur. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda insanlar mutlu olduğunda daha sağlıklı oluyorlar. Bu yüzden hayatınızda olan insanların size uygun olup olmadığını en baştan karar verin. Hayatınızın içine girdikten sonra geri gitmesi zor olabiliyor. Mesela eski sevgilinizi ne kadar zamanda unuttunuz? Yapılan araştırmalar eski sevgiliye duyulan duygusal bağın yarı yarıya azalmasının ortalama 4 yıl sürdüğünü, eski sevgilinize karşı tamamen nötr hale gelmeniz için onun sıradan bir insan olması için aradan 8 yıl geçmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bu yüzden diyorum, hayatınıza alacağınız insanlara ilk başta tamamen hayatınıza girmeden karar verin. Sonra hayatınızdan çıkması çok vakit alıyor.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan

0: Geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Artık yavaş yavaş okullar açılacağı için okullar açıldıktan sonra telefonlardan, tabletlerden uzak durması gerekiyor gençlerin, çocukların. Dolayısıyla bizlerin de biraz daha uzak durması gerekiyor onlara örnek olabilmek için. Peki günlük ekran süreniz ne kadar? Şöyle bir inceleyin bakın, günlük ekran sürenizin yarım saatten fazla olmaması gerekiyormuş. Sosyal medya kullanımını günde 30 dakikaya indiren gençlerde anksiyete ve depresyon %40 azalmış. Bir de bunun akademik başarısı var. Sosyal medyadan uzaklaştığınızda, ekran sürenizi kısalttığınızda okuldaki başarınız da artıyor gençler, haberiniz olsun. Bu yüzden okul zamanında mümkün olduğu kadar derslere, çevrenize, arkadaşlarınıza, sosyal bağlarınıza odaklanın ki sosyal medyadan uzak kalabilin. Bu da günün küçük tavsiyesi olsun.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

geçmiş değişmez de Jabari konuk ettik hayatın ritminde. Hakikaten öyle ama. Düşünüp kendimizin de farkına varması gereken şeylerden bir tanesi. Geçmişi değiştiremezsiniz. Geçmişe takılı kalmayın. Gelecek de belirsiz. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Bazen endişeleniyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı özlüyoruz. Gelecek için endişeleniyoruz. Ama anın tadını çıkartmayı bir türlü beceremiyoruz. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Anın tadını çıkartın. Yaşadığınız her anın tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Geçmiş değişmez dedi Cabar. Bizi hatırlattı. Çok da iyi geldi. Peki Berkay'la devam edelim. Şimşek Şimşek'le Cuma'yı keyiflendirsin hayatın ritminde.

Bugün de Cuma'nın tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Rana mikrofon başındaydım. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ama pazartesi yine görüşeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel haberlerle buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

0: Değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2877

0: 1972. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paper Castel 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak.

0: içerisinde,
1: okul ürünlerinde büyük indirim.
0: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
0: Çizgi Sanat Kitap Evi, ikinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. En kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

kimdim? Dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biz ev taşırken 3 kolyeye bakıp bunları kim taşıyacak diye hayatı sorguluyoruz ya. NASA Başkanı Jared Isaacman'a bir bakalım. Adam veri merkezlerini dünyadan alıp uzaya taşımayı öneriyor. Yapay zekanın elektrik ihtiyacı artıyormuş. Çözüm ne? Güneş enerjisiyle çalışan yörüngedeki veri merkezleri. Biz hala koltuğun yerini değiştirmeye üşeniyoruz. Evet, dünya gerçekten çok başka bir yere doğru

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası

0: sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
0: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
0: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
0: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Son dönemlerde ne kadar çok böyle müze hırsızlık haberlerine denk geliyoruz değil mi? İspanya'da da bir şey yaşanmış. 4 dakikada düşünün. Alicante'deki Villena Arkeoloji Müzesi'nden yaklaşık 3000 yıllık altın eserlerin bulunduğu Villena hazinesinin 59 parçası ve 3 taç çalınmış. Hırsızlar önce başka bir yerde sahte alarm verip güvenlik ekiplerini uzaklaştırıyorlar. Ardından müzeye giriyorlar ve 4 dakikadan kısa sürede 1,5 milyon avroluk eser ortadan kayboluyor. Polis geldiğine geriye sadece boş vitrinler ve koca bir soru işareti kalmış. Elbette araştırmaya devam ediyorlar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bu yapay zekaya karşı acaba ne yapacağız diye düşünüyor musunuz? Mesela yapay zekanın hiç bizi görmemesini ister misiniz? Ara ara olabilir aslında. Almanya'da acayip bir şey icat etmişler. Bakacağız birazdan.

Özel hayatımızı korumaya çalışıyoruz ama çok da mümkün olmuyor. Gittiğimiz, gördüğümüz her yerde izimizi bırakıyoruz. Oysa bazen ve çoğu kez artık görünmez olmak istiyoruz. Peki ne yapacağız? Yeni silahımız belli oldu, gömlek. Berlin'de yapay zeka destekli güvenlik kameraları insanları tanımaya başlayınca tasarımcı Simon Workert, bir dakika kardeşim deyip rengarenk bir gömlek tasarlamış. Gömleği giyiyorsunuz, kamera size bakıyor ama sizi insan olarak tanıyamıyor. Çünkü bu desenler yapay zekanın insan vücudunu tanıma biçimini şaşırtıyor. Yeni teknoloji çağında işler böyle ilerliyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeşil Ali o. Hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her üç gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya? Sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

Helal bana, vallahi helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya.

0: desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara.
1: Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime.

şimdi bize. Artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

Yıldız Tilbe şarkısı yıllar öncesinde Robert Hatema'dan dinlemiştik. Yeni versiyonunda Performans Deha'ya ait. Hala tatil yapmayanlar için bu haberim. Avrupa'da günlük 100 euronun altında tatil yapılabilecek şehirler varmış. Üstelik Türkiye'den 3 şehir var. Antalya kişi başı günlük yaklaşık 78 euro. İstanbul 82, Muğla ise 87. Yani Avrupa'nın en hesapları tatil rotaları arasında Türkiye yine sahnede. Gerçi benim çözümüm belli. Antalya'da denize gir. İstanbul'da gevrek ye. Muğla'da manzaraya bak. Bütçeye uygun.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ara ara konuşulan şeylerden bir tanesi, dünyaya bir asteroid çarpacak mı çarpmayacak mı ki? Geçmiş yüzyıllarda yaşanan hadiseler bunlar. 2032'de de böyle bir vaka bekleniyor açıkçası. Ne olacak? Neyse ki NASA'dan içimizi rahatlatan o haber geldi. Asteroidin dünyaya çarpma ihtimali bir dönem %3,1'e kadar çıkmıştı. Ama yeni gözlemlerle hesaplar değişti ve risk neredeyse sıfıra indirildi. Neredeyse diyorum bu arada.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Glob 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiral

0: sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Petrol falan değil, peynir tartışılıyor. Amerika, Meksika'nın parmesan, feta ve mençoko gibi peynir isimleriyle ilgili uygulamalarına itiraz ediyor. Yani düşünün, iki ülke ticaret anlaşması yapacak. Konu dönüp dolaşıp bu peynire parmesan diyebilir miyiz meselesine geliyor. Evet, dünya siyaseti gerçekten zor iş. Hele hele gastronomi çok daha zor.

Türk kahvaltılarının vazgeçilmez şeylerinden biridir. Peynir, değil mi? Dünya siyasetinde bu aralar peynir tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında ticaret görüşmelerinde

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tarih gerçekten çok acayip. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sidanti kentinde arkeologlar bu kez Herakles'in kapısını buldular. 800 yıllık bir anıtsal kapıdan bahsediyoruz. Herakles'in o meşhur 12 işini anlatan kabartmalar ortaya çıkarıldı. Üstelik kapıda Athena, Zeus, Artemis, Hiji ve Tekin'in tasvirleri var. Araştırmacılar milattan sonra 3. yüzyılın başlarında tarihlenen bu kabartmaların daha sonraki dönemlerde yeniden kullanıldığını söylüyorlar. Tarih ve Anadolu bize sürpriz yapmaya devam ediyor.

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın son iş gününde bu güzel cumayı daha keyifli hale getirebilmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yaz bitmeden gelen yeni şarkılar, yeni albümler, merakla beklediğimiz en yenilerden birisi Model grubundan geldi. Grup 10 yıl sonra tekrardan bir araya geldi ve bir araya gelmeleriyle birbiri ardına yeni şarkıları üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Gece yarısı itibariyle iyi bir sevgili hitlerini paylaşırken biz de Fatma Turgut'u ikimizden biriyle konuk ediyoruz hayatın ritminde. Güzel bir cuma günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın. Birazdan çok fazla istediğiniz hadise burada olacak. Mustafa Sandal, Melisa, Hande Yener, Hande Ünsal, Gülşen, Demet Akalın. Çok daha fazlası önümüzdeki dakikalarda hayatın ritminde radyonuza çıkacak.

şimdi biliyorsunuz geçen gün de söyledim. Her şeyin akıllısına böyle biraz mesafeli yaklaşıyorum ben. Niye? Yani eski haliyle bize daha fazla güven verirken kullandığımız cihazlar akıllandıktan sonra o güveni yitirmeye başladılar. Farkında mısınız? Mesela akıllı televizyonlar kapalıyken bile sizi dinleyebiliyorlar. Ev ağınızı tarıyorlar. Uzman isimler kullandığınız akıllı televizyonların televizyon kapalıyken bile bazı verileri toplamak üzere hala çalıştığını ortaya çıkartmış. İnternet kesilse dahi verileri hafızasında saklayıp ilk bağlantıda sunuculara yükleyen bir sisteme sahip akıllı televizyonlar var. Dolayısıyla kumandadan kapatmak ya da tamamen kapatmak aslında onların işleyişini durdurmuyor. Dolayısıyla modern akıllı televizyonlar veri toplamaya devam ediyorlarmış. Aklınızda olsun. Yerin kulağı vardır derler ya, artık televizyonların kulağı var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paper Castel 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 540 indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6.

0: 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

arasında yer alıyordu. Yapılan yeni araştırmalarla ezber bozan bir sonuç ortaya çıkartmışlar. Normal beslenme düzenini sürdüren erkeklerin, ki erkekler üzerinde yapılmış bu araştırma, hafta boyunca birden fazla hamburger tüketmesinin kolesterol ve damar sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ortaya çıkartmışlar. Yani dolayısıyla böyle haftada bir falan yeseniz, iki haftada bir yeseniz hamburgeri çok da zararlı değilmiş. En azından bu araştırma öyle söylüyor hanımlar beyler. Hatırlatmış olayım. Hani canınız çekerse öyle arada bir hamburger götürmek de çok da zararlı değilmiş.

Obezite dünya genelindeki en önemli hastalıklar sıralamasında ilk sıralarda. Dolayısıyla yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Dolayısıyla pazartesiyi beklemeden sağlıklı beslenmeye başlayacağız. Çok uzun yıllardır hamburgerde sağlıksız gıdalar

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Güne başlarken en güzeli çay mı kahve mi? Çok konuştuk, çok tartıştık. Kişiye göre değişebiliyor. Çay içenler de var sabah uyanır uyanmaz. Kahve sevip asla kahveden vazgeçemeyenler de var. Hepsinin yeri farklı ve hepsinin faydası farklı tabii ki. Ancak içtiğiniz çay ya da kahve hiç fark etmiyor. Sıcaksa eğer, onun sıcaklık ayarı çok önemli. Eğer çok sıcak içiyorsanız, uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişinin verilerini incelemişler. Çay kahve gibi içecekleri çok sıcak tüketmenin yemek borusuna zarar verdiğini, hatta kanser riskiyle dikkat çeken bir bağlantı bulunduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden içeceğiniz çok sıcak olmasın. Her ne içerseniz için 65 dereceye geçmesin diyorlar. Yani tabii ki kalkıp bir termometreyle içeceğimizin her defasında sıcaklığını ölçmeyeceğiz ama siz az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bu yüzden çok sıcak çay ya da kahve ya da içecek tüketmemekte fayda var diyelim. Sağlıklı bir gün olsun hepimiz için.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sıcak bir Ağustos ayı geride kaldı. Eylül'ün 11'indeyiz. Geride bıraktığımız o Ağustos dünya tarihinin en sıcak ayıymış. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye kadar ulaştığını, Ağustos 2026'nın tarihte kayda alınan en sıcak ay olduğunu söylemiş Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi. Verilere göre küresel olarak Ağustos'ta ortalama yüzey sıcaklığı 2020 yılından bu yana ortalama 1 dereceye yakın yükselmiş. Yani 1 derecelik bir artışın nasıl bu kadar farkı olabilir diyorsanız, sadece birler değil 0.50'ler bile fark ediyor. Dolayısıyla şahit olduğumuz yaşanılan bu doğa olaylarının da bu iklim sıcaklığı, iklim değişikliği sebebiyle yaşandığını fark ediyoruz. O halde gelecek yazlar serin gelsin, havalar mevsim normallerinde ilerlesin ümidiyle başlayalım bugüne de.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi karşınızdaki insanın karakterini az çok belirleyebilmek için önce bir sohbet etmek gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Yok, dışarıdan baktığınızda ufak tefek detaylarla da onların karakterlerini anlayabilirsiniz. Mesela serçe parmağıyla. Kişilik testleriyle ilgili yapılan bir araştırmada küçük serçe parmağınızın küçük detaylarla zekanızın mı hafızanızın mı daha güçlü olduğunu ortaya çıkarttığını söylemiş. Ve şöyle parmaklarınızı yan yana getirdiğinizde eğer serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağının en üstteki boğumundan yukarıdaysa zekanız daha yüksek. Ama serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağındaki son boğumun daha aşağısındaysa o zaman hafızanız daha kuvvetliymiş. Bakalım, bu test tabii ki %100 doğruluk taşımıyor ama şöyle bir baktığımızda karşımızdakinin karakter özelliklerini, zihinsel becerilerini anlayabiliyoruz. Hadi bakalım hep birlikte serçe parmakları ölçelim.

Çok sevdiğimiz şarkılar radyoda çıktığı vakit, rastgele denk geldiğimiz vakit daha mutlu oluyoruz. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara eşlik ettiğimizde. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara bir konserde eşlik ettiğimizde daha mutlu oluyormuşuz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre konsere gitmenin insanların ağrılarını azalttığını, anksiyetesini ciddi oranda gerilettiğini ortaya çıkartmış. Yani mutlu olmak için konsere gideceksiniz. Canlı müzik deneyiminin sadece eğlenceden ibaret olmadığını, canlı müziğin insanoğlunun ruh haline de fiziksel sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmışlar. Hem ağrılar azalıyor hem de anksiyete, depresyon riskini düşürüyorsunuz hanımlar, beyler. O halde biz şimdi hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkılara eşlik etmeye devam ediyoruz bu kez. Ersay Üner eşlik edeceğimiz şarkısı Yapmayla radyolarınızda.

0: vefayla.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uzun zamandır halinizi, hatırınızı sormamıştım. Nasılsınız bugün? Nasıl başladınız güne? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Eğer mutlu bir birliktelik yaşıyorsanız kendinizi de iyi hissediyorsunuzdur. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda insanlar mutlu olduğunda daha sağlıklı oluyorlar. Bu yüzden hayatınızda olan insanların size uygun olup olmadığını en baştan karar verin. Hayatınızın içine girdikten sonra geri gitmesi zor olabiliyor. Mesela eski sevgilinizi ne kadar zamanda unuttunuz? Yapılan araştırmalar eski sevgiliye duyulan duygusal bağın yarı yarıya azalmasının ortalama 4 yıl sürdüğünü, eski sevgilinize karşı tamamen nötr hale gelmeniz için onun sıradan bir insan olması için aradan 8 yıl geçmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bu yüzden diyorum, hayatınızı alacağınız insanlara ilk başta tamamen hayatınıza girmeden karar verin. Sonra hayatınızdan çıkması çok vakit alıyor.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paber Castel 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor.

0: 201-80-88 542-32-78-72. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

daha uzak durması gerekiyor onlara örnek olabilmek için. Peki günlük ekran süreniz ne kadar? Şöyle bir inceleyin bakın, günlük ekran sürenizin yarım saatten fazla olmaması gerekiyormuş. Sosyal medya kullanımını günde 30 dakikaya indiren gençlerde anksiyete ve depresyon %40 azalmış. Bir de bunun akademik başarısı var. Sosyal medyadan uzaklaştığınızda, ekran sürenizi kısalttığınızda okuldaki başarınız da artıyor gençler, haberiniz olsun. Bu yüzden okul zamanında mümkün olduğu kadar derslere, çevrenize, arkadaşlarınıza, sosyal bağlarınıza odaklanın ki sosyal medyadan uzak kalabilin. Bu da günün küçük tavsiyesi.

artık yavaş yavaş okullar açılacağı için okullar açıldıktan sonra telefonlardan, tabletlerden uzak durması gerekiyor gençlerin, çocukların. Dolayısıyla bizlerin de biraz

0: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

geçmiş değişmez de Jabari konuk ettik hayatın ritminde. Hakikaten öyle ama düşünüp kendimizin de farkına varması gereken şeylerden bir tanesi. Geçmişi değiştiremezsiniz. Geçmişe takılı kalmayın. Gelecek de belirsiz. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Bazen endişeleniyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı özlüyoruz. Gelecek için endişeleniyoruz. Ama anın tadını çıkartmayı bir türlü beceremiyoruz. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Anın tadını çıkartın. Yaşadığınız her anın tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Geçmiş değişmez dedi Cabar. Bizi hatırlattı. Çok da iyi geldi. Peki Berkay'la devam edelim. Şimşek Şimşek'le Cuma'yı keyiflendirsin hayatın ritminde.

Bugün de Cuma'nın tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Rana mikrofon başındaydım. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ama pazartesi yine görüşeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel haberlerle buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

0: Değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri.
1: 5-2-28-2 Güneyli İnşaat. Geceyin evde bugün şah ediyor.
3: Telefon santralleri, telsiz sistemleri, kablolu kablosuz ses sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri.

de bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Ben ihtiyaca binaen aşk icat.

0: start.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel
2: kutusunun en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

smut soluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.